Glazoro harami kurentu ndeso nene ndaga ngeste gozi ndaraso nkrunu inklamita piskus kunu da uwa pelanzi FM kuma woklunde sa tulureta kalkal lokturo ndiro paraskrem de tamtama paraskrem do kutunum gulle.

ga ka gidan haya wancan ga shi gidan haya waccan ga ta gidan haya ku duka kun ga mu kun hade in kai kana da dangana kila wancan baya da dangana matsalar gidan haya ko da kun kai ku tara makewayen ku guda ake matar wancan ta shiga matar wancan na jura kai kuma ga ka kana jura shine matsalar zaman haya in kana a gidan haya masar ka ba ta da walwala ƴaƴan ta ba su da walwala bakon ka ba da walwala in kai magana a kadan maka gidan nan ba gida bane matsala dai ne zaman haya babban matsalar gidan haya yau in an san ka tsakan gari gobe ana cin magi fen gari jibi ko ka je ka bidan wuri dan kana gudun ayi ma notice naji inda kuna ta farin ciki yan baro na ta farin ciki yan amalanke ina ta farin cikin wani zai tashi a gidan haya suna ta farin cikin sun yi sa'a da dakon cupboard kai ka dace da bakin ciki gidan nan ba gida bane matsala dai ne zaman haya dan zaman haya mai ban tausayi mai ban takaici dan zaman haya dan zaman haya mai ban tausayi shine wanda yana a gidan haya baya da harka wanda yake ga iyali kuma sun mai yawa mai ban takaicin dan zaman haya wanda ina a gidan haya baya da karfi ga da karfi ga yadda harka wanda yake yi amma ya rabe a gidan haya kuma ya yi gije a cikin gidan wangalalaci ne mai yawa kai tashi gidan nan ba na zaman